0: kentte büyükbaş hayvanların bulundurulmaması gerektiğini hatırlatırız. Sadece köpekler, kediler ve diğer küçük hayvan türleri gibi evcil hayvanlara izin verilecektir. Sığır, at, koyun, keçi ve diğer büyük küçük hayvanlarının sahipleri yeni kente taşınmadan önce bunları satmak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda uymayan taraflar çeşitli yaptırımlarla karşılaşacaktır. Dikkat, Hasankeyf sakinleri.
1: İyi hatta sıma düşkünün. Herif kudu hatta, kudu bir çöl, bir çöl sen kendi yıkıstın bu ya. Herif kudu da onu. Nurup benci, ama benci ses arabadır. Ahir kebura dışarı dinit gerdan.
2: Alttakinden üsttekini çıkarıyorsun. Dörtten dört çıkar, sıfır. Peki dört sıfır daha dört. Yine aynı şey oldu değil mi? Şimdi sen yap diyelim. Bakayım yapabilecek misin? Anladın mı?
3: Ben yazmak istemiyorum.
2: He?
3: Yazmak.
2: Niye?
3: Çok
4: da okumak yazmak.
2: Ben mi yazayım sana? Ben yazayım. Hocan anlamaz.
3: Anlamıyor.
5: Diyor ha. Ya bir adet sikerim şey yapıyor ya. Ya bana diyor çok. Diyorum başka çıkacağım. Diyor ilahi. Ya rakka falan. Ya kulli. Gece kes. Bakalım kesebilirsen keseceksin. Ya kulli git o kanuna bak. Kanun neyi gösteriyor? Hiçbir hakkı yok ha. Ben bu dükkanı terk etmeyene kadar adam benim elektriğimi kesemez. سبيو ما في السبي دنقبط بيجي دنقبط ورجع أقول لك دنقبط تاني عجل فب أنا بحدي أنت فين جسكر يا بيجي ما فيش شباك بس سني ما سني ما سرقان شو يا عجل عجل وما جسكي فيها زبوك بدنا تجسكي فيها چه یه وگه اسکیفه؟ هی؟ چه هیا؟ کتره دیه اسکیفه؟

0: Berkan, hadi gel. Abi Berkan, abin sen bunları oradan su doldursan abi, şey yapalım. Abi kahvaltıdaki kahveti koymadı abinin anda. Berkan gel gel.
1: Kanar o.
2: Bak lan, bak lan, gireceğiz şimdi bak lan.
0: Bunu da doldur, çalkala güzel getir.
2: Soğuk su.
0: Çalkala he, çeşmenin suyu.
1: Ne satan o bak hadi.
0: Ne?
1: Tamam
0: hadi. Bu taraf sır mı?
1: Evet,
0: bu taraf sır. Kahpek ya, ya kurban değil, besi eden tentem.
1: Senin kusurun olur mu canım? Ya. Kusurun olmaz, bir ikinci sizi talak edin. Yeter ki lüksü var şimdi.
0: Sır, red bir ahlam. Talla, akul eksi, ben beyekim, giye, sim, hadi. Aşırma, ben talla, gel, ingi, mutlaka yapıyorum. Ben koşuşturma.
1: Neş?
0: Ya, nefes nefes yani.
1: Hangisi kafayı tanıdı, bak, rahşi yok?
0: Hakikaten. Talla,
1: hadi ben cidrat, ha?
0: Tersin.

0: I'm going to try for you.
1: Huh?
0: I'm going to try.
1: Yeah.
2: Yeah.
0: Yum,
2: yum, yum, yum.
1: Tamam geliyorum. Tamam.
2: Mektebe
0: mi ihlas?
2: Nasıl başı? Sınav emri piştiyse Roja edi açıklanmış ve.
0: Ya.
2: Evet.
0: Ne harun var mektebe. Hmm.
2: Ana. Vega tizane damar da menü berave binave da evlo hal binave da verin eskife binin evder hanmu binave menü tudu khazema
0: anda sna khazam
2: ama tud bejez khazam hem al yedi
0: tudu khazam hem al yedi yani
2: tadı sen burası su altında kalınca böyle suyun altında dalgıçlar böyle yüzüp buraları izleyebilecekmiş diyorlar.
1: Sen nereden biliyorsun?
2: Bu rehberler turistlere anlatınca ben de duydum. Ya, Louis tane. Ben var şu mektebe zehrim deli bir şey. Louis işte. Ama belki ne bileyim.
0: Belki.
2: Güzel.

Bu, yaklaşan çekiliş hakkında bir hatırlatmadır. Her aileye yeni kentimizde yeni bir ev atanacaktır. Çekiliş bu akşam saat 18'de spor salonunda gerçekleşecektir.

0: Sizin ev nerede?
1: Şöyle gidiyorsun, yukarıda orada. Şöyle hı-hı gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Sonra
0: hastanenin
1: şöyle
0: yapıyorsun. Hastanenin arkasında mı?
1: Hastanenin arkasında değil bak. Dümdüz
0: böyle
1: değil.
0: Dümdüz gidiyorsun.
1: Bak hastanede dümdüz yollar bir de böyle yollar.
0: Sağa şuradan dönüyorsun.
1: Evet, şöyle gidiyorsun. Fırında bize çok yakın. Öyle gidiyorsun.
0: Kütüphanenin sonra yakınında mı?
1: Herhalde bilmiyorum. Şöyle gidiyorsun, sonra şöyle gidiyorsun.
0: Gittin mi daha önce?
1: Evet gördüm de birinci ev, birinci sokak değil, ikinci sokak. Hı
0: hı. Bak şu yeni yapılan camiyi görüyor musun?
1: Evet.
0: Onun arkasında kaymakamlık var.
1: Evet.
0: Kaymakamlığın arkasında da böyle sıra sıra evler var.
1: Evet.
0: İşte birinci sıra değil, ikinci sıra değil, üçüncü sırada üç numara, üç numaralı ev bizim ev. Yerleştirmek üzerinden. Yuh yuh. Biyolojiden bir sürü yanlış yapmış. Seneye kaldım keseyim.
2: En zoru.
0: İki yüz elli dört nedir?

0: Olsun, bir çocuğun kedi üstünden çıktı.
1: Allah aşkına.
0: Allah.
1: Ne zaman? Bir şey yapmış mı peki? Bir şey yapmış mı bari?
0: Oradan kapıları yiyorsun, biliyorsun çocuğa.
2: Hoş değil ya hanımefendi. Buraya alayım böyle.
3: Hı hı. İyiydi çünkü.
2: Yok, çok dibe kadar onu. Hamayalarda çok tecrübeli değiliz.
3: Siz ne zaman geçiyorsunuz karşıya?
2: Polisler çabam diyor çıkmıyoruz.
3: Sanki şey olmuş, önüne kısa arkası uzun olmuş.
2: Öyle. Biliyorum, şimdi ben geleceğim. Buralar uzundur daha.
4: Kesinlikle.

sakinlere yönelik tazminat programı yalnızca aileler ve evli çiftler için geçerlidir. Bekarlar bu destekten yararlanamayacaktır.

0: Baban keçileri de sattı.
1: Sattık. Koyunları da sattık. Hayırlısı. Keçileri aslında satamadık. Biliyorlardı satmak zorundayız. Çok ucuz söylüyorlardı. Fiyat çok az söylüyorlardı.
0: Çifti kasatmıyorlardı.
1: Çifti mi? Tam hatırlamıyorum. Sanki 1500 falan diyorlardı. Bence 1500 demiyorlardı. Daha az da olabilir.
2: Evin gel. Dolap geliyor.
3: Uçurum.
2: Kaldırın.
3: Bu kitaplar ne zaman?
1: Bu annenin. Sen dedenin yünüdür.
3: Tamam.
1: Onu içeri al.
4: Duvarlar şişmişti.

0: girememesi lazım.
1: Hadi var.
0: Evet, şöyle verelim. Hoş bulduk. Burası... Evet?
2: Yok, biz olduk.
0: Benim mi?
2: Biz olduk.
0: Benim için ya.
1: Önce makine. Önce makine, frafay, aynen önce kuralım.
0: Ne olur, bu. Dolaplar.
1: Dolaplar. İyi bence yani o kadar şey değil, gayet küçük
0: güzel.
1: Değil.
0: Evet. Gayet güzel bir yani.
1: Bizim Hasan Keftekiler'den daha iyi yani.
0: Camlar var. Bahçesi çok güzel. Ağaçlar dikecek zaten.
1: Biz mi dikeceğiz yoksa onlar mı dikecek?
0: Yani şimdi ne dikeceğiz?
1: Tamam. Sıra içtiyseniz biraz ona göre. Çekil sana. Evet. Malajı ben de. Bence var bir yani manzara ve serekele, minare. O işte hani ama veren yine. Ama malama veren ne hoş ya. Ama malı veren hoş. Valla. Başka? Hı? Hı? Hı? Hacı o huleyle vuruş yani kuvaçta yapas bir kem.
3: Evlerde herhangi bir değişikliği yapılmasına izin verilmez. Lütfen cephelerin evlerini ve oturduğunuz evlerin devletin mülkü olduğunu hatırlatmak isteriz. Thank you.

Bugün hizmete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden

0: Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil bahçeli teraslı konutlar şeklinde inşa ediyoruz. Bu kapsamda 875 konutu ve 124 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik.
1: Biz AK Parti, biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz.
2: Yeni Hasankeyf'i ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi bekleyen birbirinden güzel etkinliklerin olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle.

0: Hadi. Hadi bırak. Hadi. Hoş gitsin. Kırmızı mı?
1: Hadi.
0: Hediyeydi ta, hediyeydi inşallah. Hediyeydi, vurup yedik, vurup sakık, vurup yedik, vurup sakık. Hadi. Tat tavana, hadi. Tamam mı kaydı, tamam. Tamam. Tamam, çok güzel, tamam. Tamam. Doğum, doğum. Doğum. Gel. Kala yedik, böyle bon kuvvetliyiz mesela.
1: Evet.
0: Tek sıra okuyor ki toplatmış mı? Tamam. Herkes toplatmış mı? Tamam, tamam. Kala. Kala. Tamam mı?
2: Tamam.
0: Çaka geçse yedik, soğuk ne?
2: Evet.

0: Abraham bir ben kesman be. Ben zahsayı çebi. Sakala kaza verdim sana.
1: Tamam, tamam Halis Şahmur.
0: Hep şıkasım, sakala kaza kiriye ya.
1: Hadi sakali verdim.
0: Sakali sifahi verdim, sakal kem koşuş bir.
1: Halis Şahmur.
0: Ha.
1: Azizler, izah jeyin hakim, tamam?
0: Ya, ala kam yönünün abone şeyimine kudüs razıyım.

0: Chuck.
1: Is that our
0: intern?
1: Hmm.
0: Sen ne
1: yapıyorsun? Evet. Ben arkadaşımla geldim. Bak kahve içiyorum. Bak arkadaşlarım. Nasıl
0: işten
1: sallan ama? Ne yapıyorsun?
0: İyi.
1: Ne
0: yapıyorsun?
1: Anne ne yapıyor anne?
0: İyi. Çok iyi geldi.
1: Ne zaman geleceğim?
0: Evet.
1: Sınavlarım bitsin geleceğim.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Sınavlarım bitince gelirim ben.
0: Tamam.
1: Sömestr tatilinde.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Üzülüyorsun benden uzakta olduğun için.
0: Evet ya. Ne gideceğim?
1: Yalancı.

0: kentte büyükbaş hayvanların bulundurulmaması gerektiğini hatırlatırız. Sadece köpekler, kediler ve diğer küçük hayvan türleri gibi evcil hayvanlara izin verilecektir. Sığır, at, koyun, keçi ve diğer büyük küçük hayvanlarının sahipleri yeni kente taşınmadan önce bunları satmak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda uymayan taraflar çeşitli yaptırımlarla karşılaşacaktır. Dikkat, Hasankeyf sakinleri.
1: İyi hatta sıma düşkünün. Herif kudu hatta, kudu bir çöl, bir çöl sen kendi yıkıstın bu ya. Herif kudu da onu. Nurup benci, ama benci ses arabadır. Ahir kebuna dişeri dinit gerdan.
2: Alttakinden üsttekini çıkarıyorsun. Dörtten dört çıkar, sıfır. Peki dört sıfır daha dört. Yine aynı şey oldu değil mi? Şimdi sen yap diyelim. Bakayım yapabilecek misin? Anladın mı?
3: Ben yazmak istemiyorum.
2: He?
3: Yazmak.
2: Niye?
3: Çok yazmak
2: istemiyorum. Ben mi yazayım sana? Ben yazayım. Hocan anlamaz.
3: Anlamıyor.
4: Yapıyor ha. Ya bir adet sikerim şey yapıyor ya. Ya bir bana diyor çok. Diyorum başka çıkacağım. Diyor ilahi. Ya kafanı yapalı. Peter gibi. Gece elektriği kes. Bakalım keseceksin. Rakule git o kanuna bak. Kanun neyi gösteriyor? Hiçbir hakkı yok ha. Ben bu dükkanı terk etmeyene kadar adam benim elektriğimi kesemez. سبيو ما في السبي دنقبط ويجي دنقبط ورجع أقول لك دنقبط تاني عجل فبع أنا بحدي أنت فين جسكر يا بيجي ما فيش شباك بس سني ما سني ما سرقان شو يا عجل عجل وما جسكي فيها زبوك بدنا تجسكي فيها چه یه وگه اسکیفه؟ هی؟ چه هیا؟ کتره دیه اسکیفه؟

0: Berkan, hadi gel. Abi Berkan, abin sen bunları oradan su doldursana. Sen. Şey yapalım. Abi kahvaltıdaki kahvaltı koymadı abinin anda. Berkan gel gel.
1: Sen abi.
2: Bak lan bak lan gireceğiz şimdi bak lan.
0: Bunu da doldur. Çalkala güzel getir.
2: Soğuk su.
0: Çalkala ha. Çeşmenin suyu.
1: Ne zaten o kadar. Ne?
0: Tamam. Güzel iyi. Bu taraf sürü mü?
1: Evet lan. Bu taraf
0: kahpek ya. Ya kurban değil. Besi eden tem tem.
1: Senin kusurun olur mu canım? Ya. Kusurun olmaz. Bir ikinci sizi talak edin. Yeter ki su var. Sen
0: red bir ahla. Talla akul eksi. Ben beyekim. Giye sim. Benet aşırma ben talla. Gel ingi mi tanta biyorum ben. Ben benet koşturum. Neş? Ya o nefes nefes yani.
1: Hangisi kafayı tanıdı? Ben flash yiyorum.
0: Hey, hakikaten. Talak
1: edin ben cidrat.
0: Tersin.

0: I'm going to try for you.
1: Huh?
0: I'm going to try.
1: Yeah.
2: Yeah.
0: Yum,
2: yum, yum, yum.
1: Tamam geliyorum. Tamam.
2: Mektebe
0: mi ihlas?
2: Nasıl başı? Sınav emri piştiyse roja edi açıklanmış ve.
0: Ya.
2: Evet.
0: Ne harun var mektebe. Hmm.
2: Ana. Vega zane damar da menü berave binave da evlo hal binave da verin eskife binin evder hanmu binave menü tunu hazema
0: anlar na hazam
2: ama tu de bejez hazam hem al yedi
0: undu hazam hem al yedi yani
2: stada sen burası su altında kalınca böyle suyun altından dalgıçlar böyle yüzüp buraları izleyebilecekmiş diyorlar.
1: Sen nereden biliyorsun?
2: Bu rehberler turistlere anlatınca ben de duydum. Ya, Louis tane. Damla şu mektebe zehirin deneyi bir şey. Louis tane.
3: Nerede?
2: Ama belki ne vereceğim?
0: Belki.
2: Güzel.

Bu, yaklaşan çekiliş hakkında bir hatırlatmadır. Her aileye yeni kentimizde yeni bir ev atanacaktır. Çekiliş bu akşam saat 18'de spor salonunda gerçekleşecektir.

0: Sizin ev nerede?
1: Şöyle gidiyorsun, yukarıda orada. Şöyle gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Sonra
0: hastanenin
1: şöyle yapıyorsun.
0: Hastanenin arkasında mı?
1: Hastanenin arkasında değil bak. Dümdüz böyle değil.
0: Dümdüz gidiyorsun.
1: Bak hastanede dümdüz yollar bir de böyle yollar.
0: Sağa dönüyorsun.
1: Evet şöyle gidiyorsun. Fırında bize çok yakın. Öyle gidiyorsun.
0: Kütüphanenin sonra... yakınında mı?
1: Herhalde bilmiyorum. Şöyle gidiyorsun sonra şöyle gidiyorsun.
0: Gittin mi daha önce?
1: Evet gördüm de birinci ev, birinci sokak değil ikinci sokak. Hı
0: hı. Bak şu yeni yapılan camiyi görüyor musun?
1: Evet.
0: Onun arkasında kaymakamlık var. Kaymakamlığın arkasında da böyle sıra sıra evler var. İşte birinci sıra değil ikinci sıra değil üçüncü sırada üç numara, üç numaralı ev bizim ev. Yerleştirmek üzerine. Yuh yuh. Biyolojiden bir sürü yanlış yapmış. Seneye kaldım keseyim.
2: Yani sonra.
0: İki yüz elli dört nedir?

0: Nasılsınız?
1: Nefis abi.
0: Ama ben oranın çok bozuldu.
1: Ne oldu hayırdır?
0: Orası bir çocuğun kedi üstünden çıktı.
1: Allah aşkına.
0: Allah.
1: Ne zaman? Bir şey yapmış mı peki? Şey yapmış mı bari?
0: Ondan kapıları yiyorsun, biliyorsun çocuğa.

0: Hoş ne ağrıdı demiş. Burayı alayım böyle.
1: Hı hı. İyiydi çünkü.
0: Yok, çok dibe kadar ama. Hemen arada çok tecrübeli değiliz.
1: Siz ne zaman geçiyorsunuz karşıya?
0: Polis hep çabalıyor çıkmıyoruz.
1: Sanki şey olmuş, önü kısa arkası uzun olmuş.
0: Öyle, biliyorum. Şimdi ben geleceğim. Buralar uzundur daha.
2: Kesin.
1: Size karşıda dükkan vermişler mi?
0: Vermişler.

sakinlere yönelik tazminat programı yalnızca aileler ve evli çiftler için geçerlidir. Bekarlar bu destekten yararlanamayacaktır.

0: Baban keçileri de sattı.
1: Sattık. Koyunları da sattık. Hayırlısı. Keçileri aslında satamadık. Biliyorlardı satmak zorundayız. Çok ucuz söylüyorlardı. Fiyat çok az söylüyorlardı.
0: Çifti kasatmıyorlardı.
1: Çifti mi? Tam hatırlamıyorum. Sanki 1500 falan diyorlardı. Bence 1500 demiyorlardı. Daha az da olabilir. Evin gel. Dolap geliyor.
2: Uçurum.
1: Kaldırın.
2: Bu kitaplar ne zaman?
1: Bu annenin. Sen dedenin yünüdür.
2: Tamam.
1: Onu içeri al.
2: Bu çuval
1: neydi? Bir yerine. Bu kariyetten, bu batanıya
3: Fatma. Bir de Fatma. Hoş geldin. Bir.
1: Duvarlar şişmişti. Başka?
3: Vallahi.
1: Başka?
3: Bana bir atlattı. Bir.

0: Gelememesi lazım.
1: Hacı var.
0: Şöyle. Hoş bulduk. Burası. Evet.
2: Burası zor.
0: Merhaba. Bir zor
2: değil.
0: Evet. Evet.
1: Önce makine. Önce makine frapay aynen ya jik kuran.
0: Dolaplar.
1: İyi bence yani o kadar şey değil.
0: Gayet küçük güzel. Değil, evet. Gayet güzel bir yani.
1: Bizim Hasan Kirtekilerden daha iyi yani.
0: Camlar burası. Bahçesi çok güzel. Ağaçlar dikecek zaten. Hı
1: hı. Biz mi dikeceğiz yoksa onlar mı dikecek?
0: Yani şimdi biz de dikeceğiz. Onlar da yok. Sıraştırsanız biraz ona göre.
1: Geçmişsin. Evet, evet. Güzel bir hareket. Malajı ben de. Bence vali yani manzara ve serekele, minare. O işte hani ama verenini. Ama mahalle ama verene hoşça. Ama mahalle veri hoşça. Valla. Hoşça. Hacı o Huleyli Vurc yani kuvaçta pas bükün.
3: Evlerde herhangi bir değişiklik yapılması ve izin verilmemeli. Lütfen cephelerine gidelim. Oturduğunuz evlerin devletin mülkü olduğunu hatırlatmak isteriz. Thank you.

0: Bugün hizmete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil bahçeli teraslı konutlar şeklinde inşa ettik. Bu kapsamda 875 konutu ve 124 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik.
1: Biz AK Parti. Biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz.
2: Yeni Hasankeyf'i ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi bekleyen birbirinden güzel etkinliklerin olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle.

0: Hadi. Hadi bırak. Hadi. Hoş gitsin. Kırmızı mı?
1: Hadi.
0: Hediyedik ha, hediyedik. Hediyedik, vurup yedik. Vurup sakık, vurup yedik, vurup sakık. Hadi. Tat dağına, hadi. Tamam müsaade, tamam. Tamam. Tamam, çok güzel, tamam. Tamam. Doğum, doğum. Doğum. Gel. Kala yedik, böyle bu kuvvetliydi mesela.
1: Evet.
0: Tek sıra o köyü toplatmıştı, tamam. Herkes toplatmıştı.
1: Tamam.
0: Kala. Kala.
2: Tamam.
0: Çaka geçse yedik, soğuk ne?
2: Evet.

0: Abraham bir ben kesin be. Ben zahfeyi çebi. Sakala kuzey verdim sana.
1: Tamam, tamam kardeş Mahmut.
0: Hep şıkasım, sakala kuzey kiriye ya.
1: Hadi sakali verdim.
0: Sakali sıfahı verdim, sakal kem koşuştuk.

0: Chuck.
1: Ay sen ne yapıyorsun?
0: Ağlayacağım.
1: Evet.
0: Ben arkadaşımla geldim. Bak kahve içiyorum. Bak arkadaşlarım. Şerefsiz nasıl içten salladı ama. Ne yapıyorsun?
1: İyi. Ben. Ne yapıyorsun?
0: Anne ne yapıyor anne?
1: İyi. Çok iyi geldi. İyi.
0: Ne zaman geleceğim?
1: Evet.
0: Sınavlarım bitsin geleceğim.
1: Tamam.
0: Tamam mı? Sınavlarım bitince gelirim ben.
1: Tamam.
0: Sömestr tatilinde.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Üzülüyorsun benden uzakta olduğun için.
1: Evet ya. Ne gideceğim?
0: Yalancı.

0: Hiçbiri seveyim.
1: E tala anze nane de cina o ne? Abize başka. Tala mara bu urtaha mı o zey? O zey kfir kesir lu maraz.
0: Eyvallah.
1: Mönnen bahadu kafi... Zaten arit amil belediye. Hal ölüm raporları nane nektiben. Çakvet şi irtaha. Ölüm kağıdı iyice bunlayı. Nane nektib mezarlık, nane nektiben tamam. Yaş ortalaması kırtın pirinle. Mecak cina mukaddatika cina lhone va. Ak pirin, ağlamın pirin kılmadı. Tutarf mı? Hmm. Yaşın sen. Hayat olarak zeynep.

0: kentte büyükbaş hayvanların bulundurulmaması gerektiğini hatırlatırız. Sadece köpekler, kediler ve diğer küçük hayvan türleri gibi evcil hayvanlara izin verilecektir. Sığır, at, koyun, keçi ve diğer büyük küçük hayvanlarının sahipleri yeni kente taşınmadan önce bunları satmak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda uymayan taraflar çeşitli yaptırımlarla karşılaşacaktır. Dikkat, Hasankeyf sakinleri.
1: İyi hatta suma düşkülen. Herif kudu hatta, kudu bir çöre, bir çöre serkeliye kızdın o ya. Herif kudu da oyna. Nuhu beni şey, ama beni şey arabe de, ahir kemur adı içeri dinit gerdi.
2: Alttakinden üsttekini çıkarıyorsun. Dörtten dört çıkar, sıfır. Peki dört sıfır daha dört. Yine aynı şey oldu değil mi? Şimdi sen yap diğerini. Yani. Bakayım yapabilecek misin? Anladın mı?
3: Ben yazmak istemiyorum.
2: He?
3: Yalma.
2: Niye?
3: Çok da
2: korktum. Ben mi yazayım sana? Ben yazayım. Hocan anlamaz.
3: Anlamıyor.
4: Diyor ha. Ya bir neden sikerim bir şey yapıyor ya. Ya bir bana diyor çok. Diyorum başka çıkacağım diyor ilahi. Yarrak kafalı diye. Kulli feder gibi. Gidecek elektriğimi kes. Bakalım kesebilirsen keseceksin. La kulli git o kanuna bak. Kanun neyi gösteriyor? Hiçbir hakkı yok ha. Ben bu dükkanı terk etmeyene kadar adam benim elektriğimi kesemez. سبيو ما في السبي دنقبط بيجي دنقبط ورجع أقول لك دنقبط تاني عجل فبع أنا بحد ينفن قسكر يا بيجي ما فيش شبكة بس سنة ما سنة ما سرقان شو يا عجل عجز وما جس كيف يا زبوك ما تجس كيف يا چه یه وگه اسکیفه؟ چه هیا؟ کتره دیه اسکیفه؟

0: Berkan, hadi gel. Abi Berkan, abin sen bunları oradan su doldursana. Sen. Şey yapalım. Abi kahvaltıdaki kahveti koymadı abinin de. Berkan gel gel.
1: Sen abi.
2: Bak lan bak lan gireceğiz şimdi bak lan.
0: Bunu da doldur. Çalkala güzel getir.
2: Soğuk su.
0: Çalkala he. Çeşmenin suyu.
1: Ne satan o bak.
0: Ne? Tamam. Güzel iyi. Bu taraf sür mü?
1: Evet lan. Bu taraf
0: kaç habbek ya. Ya kurban değil. Besi eden tem tem.
1: Senin kusurun olur mu canım? Ya. Kusurun olmaz bir ikinci. Sizi talak edin. Yeter ki su var şimdi.
0: Sır red bir ahlam. Talla akul eksi min beyekin. Giye sim hadi. Bönet aşırma ben talla. Gel ingi mi tanta biyorum ben. Ben bönet koşturum. Neş? Ya nefes nefes yani.
1: Hangisi kafayı tanıdı bak ya Jiro?
0: Hakikaten.
1: Talak edin ben cidrat ya.
0: Kesin.

0: I'm going to try for you.
1: Huh?
0: I'm going to try.
1: Yeah.
2: Yeah.
0: Yum,
2: yum, yum, yum.
1: Tamam geliyorum. Tamam.
2: Mektebe
0: mi ihlas?
2: Nasıl başı? Sınav emri piştiyse roja edi açıklanmış ve.
0: Ya.
2: Evet.
0: Ne harun var mektebe. Hmm.
2: Ana. Vega tizane damar da menü berave binave da evlo hal binave da verin eskife binin evder hanmu binave menin tudu khazema
0: anda sna khazam
2: ama tud bejez khazam hem al yedi
0: tudu khazam hem al yedi yani
2: tadı sen burası su altında kalınca böyle suyun altında dalgıçlar böyle yüzüp buraları izleyebilecekmiş diyorlar.
1: Sen nereden biliyorsun?
2: Bu rehberler turistlere anlatınca ben de duydum. Ya, Louis tane. Damla şu mektebe zehirin deneyi bir şey. Louis tane.
3: Nerede?
2: Ama belki ne yiyeceğim?
0: Belki.
2: Güzel.

Bu, yaklaşan çekiliş hakkında bir hatırlatmadır. Her aileye yeni kentimizde yeni bir ev atanacaktır. Çekiliş bu akşam saat 18'de spor salonunda gerçekleşecektir.

0: Sizin ev nerede?
1: Şöyle gidiyorsun, yukarıda orada. Şöyle gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Sonra
0: hastanenin
1: şöyle yapıyorsun.
0: Hastanenin arkasında mı?
1: Hastanenin arkasında değil bak. Dümdüz
0: böyle
1: değil.
0: Dümdüz gidiyorsun.
1: Bak hastanede dümdüz yollar, bir de böyle yollar.
0: Sağa dönüyorsun.
1: Evet, şöyle gidiyorsun. Fırında bize çok yakın. Öyle gidiyorsun.
0: Kütüphanenin sonra yakınında mı?
1: Herhalde bilmiyorum. Şöyle gidiyorsun, sonra şöyle gidiyorsun.
0: Gittin mi daha önce?
1: Evet gördüm de birinci ev, birinci sokak değil, ikinci sokak. Hı
0: hı. Bak şu yeni yapılan camiyi görüyor musun?
1: Evet.
0: Onun arkasında kaymakamlık var. Kaymakamlığın arkasında da böyle sıra sıra evler var. İşte birinci sıra değil, ikinci sıra değil, üçüncü sırada üç numara, üç numaralı ev bizim ev. Yerleştirmek üzerinden. Yuh yuh. Biyolojiden bir sürü yanlış yapmış. Seneye kaldım keseyim.
2: Yani sonra.
0: İki yüz elli dört nedir?

0: kanka, nasılsınız?
1: Nefis abi de.
0: Ama ben bu aranın çok bozuldu.
1: Ne oldu, hayırdır?
0: Orospu çocuğun kedi üstünden çıktı.
1: Allah aşkına.
0: Eyvallah.
1: Ne zaman? Bir şey yapmış mı peki? Şey yapmış mı abi?
0: Oradan kapıları yiyorsun, biliyorsun çocuğa.
2: Hoş ne anlattın? Burayı alayım böyle.
3: Hı hı. Eğildi çünkü.
2: Yo, çok dibe kadar onu.
4: Hemen arada çok tecrübeli değiliz.
3: Siz ne zaman geçiyorsunuz karşıya?
2: Polisler hiç yapamıyor çıkmıyoruz.
3: Sanki şey olmuş, önüne kısa arkası uzun olmuş.
4: Öyle. Biliyorum, şimdi ben geleceğim. Buralar uzundur daha.
2: Hoş ne?
3: Zekaç'ta dükkan vermişler mi?
4: Vermişler.

sakinlere yönelik tazminat programı yalnızca aileler ve evli çiftler için geçerlidir. Bekarlar bu destekten yararlanamayacaktır.

0: Baban keçileri de sattı.
1: Sattık. Koyunları da sattık. Hayırlısı. Keçileri aslında satamadık. Biliyorlardı satmak zorundayız. Çok ucuz söylüyorlardı. Fiyat çok az söylüyorlardı.
0: Çifti kasatmıyorlardı.
1: Çifti mi?

0: Çok ucuz söylüyorlardı. Fiyat çok az
1: çifti
0: söylüyorlar.
1: Çifti kazanmıyorlar.
0: Çifti mi? Tam hatırlamıyorum. Sanki 1500 falan diyorlardı. Bence 1500 demiyorlardı. Daha az da olabilir. Emin gel. Dolap geliyor.
2: Uçmam.
0: Kaldırın.
2: Bu kitaplar ne? Onu aldılar çok.
3: Al. Biraz unutuyorum.
2: Uçmam mıydı?
0: Bu annenin. Sen dedenin yünüdür.
2: Tamam.
0: Onu içeri al.
2: Bir çuval neydi? Zivirliğine. Bu haliyetine. Bu bataniye Fatma. Bile Fatma. Mahmuş kendine bir.
3: Duvarlar şişmişti.
4: Ben kanama kere atmıştım. Bir kesinlikle kere
3: doğru. Vallahi.
0: Başka? Bana bir atlattı. Dur. Emine görüşürüz.

0: gidememesi lazım.
1: Hacı var.
0: Evet, şöyle verelim. Hoş bulduk. Burası? Evet.
2: Burası da
0: ben yapamam. Bir
2: dolabı.
1: Ben yapamam. Önce makine frafay aynen yenge kuran
0: dolaplar.
1: İyi bence yani o kadar şey değil,
0: gayet küçük güzel, değil. Evet. Gayet güzel bir yer.
1: Bizim Hasan Kirtekiler'den daha iyi yani.
0: Camlar burası. Bahçesi çok güzel. Ağaçlar dikecek zaten.
1: Biz mi dikeceğiz yoksa onlar mı dikecek?
0: Yani şimdi biz dikeceğiz. Onlar da yok. Süleştirseniz biraz ona göre.
3: Çekil sana.
1: Aferin. Malajı ben de. Bence var bir yani manzara ve serekele, minare. O işte hani ama veren yine. Ama mahallama veren ne hoş ya. Ama mahalle veri hoş. Valla. Hoş ya. Çeviri ve Altyazı M.K. Çeviri ve Altyazı M.K. Çeviri ve Altyazı M.K.
4: Lütfen cepheler.

0: Bugün hizmete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır halka hizmet amacımızın, eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil bahçeli teraslı konutlar şeklinde inşa ediyoruz. Bu kapsamda 875 konutu ve 154 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik.
1: Biz AK Parti, biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz.
2: Yeni Hasankeyf'i ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi bekleyen birbirinden güzel etkinliklerin olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle.

0: Hadi. Hadi bırak. Hadi. Hoş gitsin. Kırmızı mı?
1: Hadi.
0: Hediye değil ha, hediye değil. Hadi. Hediye değil, vurup yedek, vurup sakık, vurup yedek, vurup sakık. Hadi. Tat dağına, hadi. Tamam müsaade, tamam. Tamam. Tamam, çok güzel, tamam. Tamam. Doğum, doğum. Doğum. Gel. Kala yedek, böyle bu kuvvetliydi mesela.
1: Evet.
0: Tek sıra okuyor ki toplatmayacak, tamam. Herkes toplatmayacak.
1: Kala.
0: Kala. Kala.
1: Tamam.
0: Tamam. Çaka geçse yedek su sokmuyor.
1: Evet.

0: Abraham bir bana kıyısın be. Bana zahfeyi çey be. Sakala kuzey verdim sana.
1: Tamam, tamam kardeşim. Hep
0: çıkarsın sakala kuzey kereye ya.
1: Hadi sakali verdim.
0: Sakal isfahi verdi, sakal kem koşuştu.
1: Ali Şeyh Mus.
0: Ha.
1: Azizler izaf jinak tamam?
0: Ya ala kham yeni ne abne şey mena kudes tarazi.

0: Chuck.
1: Is that on Instagram?
0: Ayşe ne yapıyorsun? Evet.
1: Ben arkadaşımla geldim. Bak kahve içiyorum. Bak arkadaşlarım. Şerif nasıl içten salladı ama. Ne yapıyorsun?
0: Ben. Ne yapıyorsun?
1: Anne ne yapıyor anne?
0: İyi. Çok iyi geldi.
1: Ne zaman geleceğim?
0: Evet.
1: Sınavlarım bitsin geleceğim.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Sınavlarım bitince gelirim ben.
0: Tamam.
1: Sömestr tatilinde.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Üzülüyorsun benden uzakta olduğun için.
0: Evet. Ne gitti?

0: Üzülüyorsun benden uzakta olduğun
1: için. Evet ya. Ne gitti canım?
0: Yalandı.